ne Jehoshaphat ekai se mumma anyoto woni nyenim na nyuma awuto yenim se woni nyame aye na ne humo bro it's important.